Kalalı bu podadı, murangal alı bu podadı. Niçel arıttı kulengle nadatı silu. Rejiwan adı kulengle nadatı silu. Tuya abiye. Oh, şiivat nadigalay. Engel mele tırandırım.